Hedef alıp vursan da özenli sözlerin oklarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala. Ateş et arka arkaya aşk. Beni tara. Bilsin. Hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki onu kirletmeyeceğim seninle.

Assalomu alaykum, hurmatli radio anonchilar. Anglavatganlar, Turkiya Avaz Radiosining Uyg'urcha anonchi. Bugun 2026 yili 5-nji sentabr, shanba. Hozir Anqara vaqti tushdan keyin 1, Urumchi vaqti tushdan keyin 4. Hurmatli radio anonchilar. Anonchilarimiz har kuni Anqara vaqti tushdan keyin 1-dan 2-gacha, Urumchi vaqti tushdan keyin 4-dan 5-gacha bo'lgan aralıqda Turksat 3-cha, Turksat 4 asbuni hamrolari va radiomizning internet sahifalari www.trtuyghur.com, www.trtuyghurcha.com va yoki www.trt-net-tr-uyghur adreslarida bevosita anglay olasizlar. Anlatışlarımızın tekrarını her günü Ankara vakti etigen 6'dan 7 geçe, Ürümçü vakti etigen 9'dan 13 bulan aralıkta kısa dolgun 7240 kilovoltta suni hamara ve internet arkalık anlagalı bulundu. Bugünkü anlatışımızda haberler, Türk dünyası da sahne seneti, radyomuz üçün tayarlanan mehsus programı ve müzik tamaşa dünyası katarlık programlarımız var bulup aldığımız ki bir saat boyunca sizlerle birlikte olmalıyız.

апты пайда кылды. Исраилнын колдо шаарсыдагы бир куралдык группа Газанын жанубунда бир палестиндик кишини өлтүрдү. Хан Юнуста Исраил армиясынын ок чыгарышы натыйжасында 4 киши ярланды, булардын ичинде 2 кичи кыз бала бар. Bu vakalar 2025 yılı Oktyabr'dan başlayıp küçük ilgi bulan uruş toktuş gelişimine İsrail'e her günü hılaplı kılabat kılıp verdi. İsrail'e küçükleri yine Şıkalı Asırdaki Şarkı Kudusu'nun Demeşik Dervası etrafı da bir sakçını bıçaklı bakçı bulgarlıkını ilgiri sürüp bir perestlik kişini etip öldürdü. Nepal, Xitay çigrasıdaki muzluk ve tağlarının gümürlüp düşüşü nesabili yüzbergen kelkünde az digende 1308 kişi cinadan ayrıldı. 5000'den artık kişi yok ap getti. Bunların içinde 800'den artık çetellik var. Onlardan bazıları Himalaya tığıda piyade sayat kılıkçılar ve Tibet'teki Kailash tığını ziyaret kılıkçılar idi.

0: Alamat konular, Türkiye Avazı Radyosu haberler programı.
1: Amerika orta mezgillik salimi Şimali Carolina ştatıda poşta arkalık avaz taşlaş bilen başlanıp gitti. Amerika'nın orta mezgillik salimi poşta arkalık avaz taşlaşka münasebetlik zor kalem kançılıklar içi de başlandı. Biletler evetlişke başlayan bolsuma Prezident Donald Trump soğut mekemelerden biletlerini bir taraf kılıç usulü karda yeni çekilmelerden koyuşka ruhsat kılıçını talep kılmakta. Cuma günü Şimali Carolina poşta arkalık bilet evetişke ruhsat kılınan tüncü iştad bulup kaldı. Bunun bilen 3. noyabr ahırlaşıdığan ve Trump'ın vazife müddetinin ahırkı 2 yılı da kongre kontrolü kimin kolada bulunduğalıkını belgeleydiğen sayılan pesli resmi başlandı. Ama saylıqçılar ve saylam emelleri milyonluğun poşta arkalık gelgen biletlerinin kaysı kayıtlarına boşunduğalıkını tekeçe bilmeydi. Çünkü Trump, Federasyon Ali Sotu'nun Sotisi terapiden tosup koyulguan çekimlerinden kaydedin yolu koyuşunu talep kılmakta. Ştatlar bolsa, bilet taşlaş başlangıdan kirip çıkıdığan özgürlüklerine takabül turuş üçün ciddi tayarlı kılmakta. Bu talaş tartışka bir işki ahvalını aşkarılığı için itkallarımı koşuldu. Onun yetişçe, Poşta İdarisi'nin yeni bir tekşürüş sistemi aldırıp denep yolu koyulguan bulup, yeterlik sınav kılınmıgan. Bu sebepten, birli tayakça kod meselesi tüpeyliden bir türkün biletler keçikip kılışı ya ki inavensiz kılınışı mümkün iken. Trump'ın planını vaktlik tosup koyuş kararını uzartmasını oylaşı vatkan beri federasyon sotisi, aldırıp denep kılınan özgürlüklerinin zor kalayım kaçılığı sebep olduğu kalıqına Xəbərlərə qarğanda sotçi Endra Talvani çəkilmələrini aqlavatqan advokatqa biz tepişmək oynamaqmayız, biz xalqdan bilet taşlaş hüququ haqqında sözləşməyimiz degen. Trump'ın Mart'taki memuru buyruğu iştahatlardan yeni bir federasyon torbikti arkalık Amerika Poşta İdarisi'nin layakatlik sayılıkçıları tizimlik bilen təminləşini tələb qılıdı. Bilet konvertlerimi şəxsi tayaqça kodlar və başqa layihə əvzəlikleri kerek bulundu. Poşta idarisi bolsa, talepige uygun bolmagan konvertlerini ret kılış hukukiga iki kılındı. Hükümet bu kaydlarını saylamnın adlıqını qogdaş üçün dep atagan bolsunmu, lekin poşta arkalık avaz taşlaşta körünerlik aldamçılık bolgay hiç qandaq pakit görselmedi. Trump poşta arkalık bilet taşlaşını çiriklik dep ayıpladı, ama özümü bu usulunu kollandı. Mesela, ötken ayda Florida'daki Cumhuriyetçiler Partiyasının destekli saylamada poşta arkalık avaz taşladı. Bu mücemmellikler, iştahatlar ara zor derecede parıqlanan saylam tözümüge teximi köp qeyinçilik ilip gelmekte. Bazı iştahatlar, biletlerini tizimlatkan saylıq uçlarına özlükünün əvət edildi. Bazıları saylıq uçunun tələb qilişine şart kıldı. Kimlik talepi, tapşırış, sürüki ve keçikip gelgen biletlerini hesaplaş kaydırımı bütkül memlekette oxşaş emez. Saylam əməldarları avaz taşlaş başlanıp getken bolsumu, federasiyanın talepinin özgürlük getiş ihtimallıqa düş gelmekte. Demokratiya süpüsünün kurguçısı Mark Ilealis özünün YouTube programması da saylamının vaxtı, orni ve usulünü prezident emez, ştatlar belgileydi, dedi. Ameliyette nurgun ehvallarda kongre ştatlarının kararını bekar kılalaydı, ama prezident hiç kaçan onda kılalmaydı. Prezidentka federasiya saylama doğrusu hiç kandak hukuk berilmegen. Şimali Carolina emeldarları cümə günündeki poşta evetiş hizmetinin normal davamışı dağılıqını ve iştahatın talaş tartış merkezdeki federasiya torbektinin işletiş planının yokluğunu bildirdi. Ama bütkül memlekette sistema özgertiş üçün vakit tez üretti ahırlışka başladı. Cümə günü saylam günüge top doğru 60 gün kalgan bulup, bu Trump'ın buyruğunda görsülgen iştahatlarından saylı koşular uçurunu tapşırış bir müddet hesaplanıldı. Yine 18 iştahatının 3. noyabrdan təxminən 45 gün ilgili bilet tarqıtışına başlayışı kütülmekte. Eğer soğut mahkemeleri tuyuqsız çekilmelerinden yolga koyuşa ruhsat kılsa, əmeldarlarının konvertlerine kaydırın layalaş, kompüter sistemlerine yenilaş, xadımlarını terbiyeleş ve saylı koşar sallıq məlumatlarını yükləş

TRT Uyghurçinin hürmetli ixlasmedleri, bugünkü programımızda kalemeden tökülgen Necvi'yle bilen insanını insanga bayan kıygan mahir bir yazgıçını tanıştırmış. Kırım Tatar edebiyatıga aldı bilen hikaye ve romanlarını takdim kıygan, kinçi bitip eserlerini tiyatr sahnesi gibi elip girgen Yusuf Bolat Hakkı doktorumuz. Üzük üzetken içtimai kemçilliklerini nazuk bir yumur bile yukurup, hem küldürdüğen hem oylandırdığan unutluksuz eserlerini izip çıkan idi. Bu programda onun tiyatr mirasından süzülüp çıkan en kızgarlık sahne eserlerini birlikte gözden geçirimiz. Kendi ondakta dikkatinle programımızda bolsun. Yusuf Bolat 1909 yılı 16 Mart'ta Kırım'ın Alıştaş şehirde dünyaya gelgen. 1924 yılı okutukçuluk mektebini tamamlagandan kin yaşla teşkilatlarda vazife algan. 1935 yılı Kırım Pedagogika Institute Til ve Edebiyat Ali Terbiyeleniş bölümünü bitirgen. Yazıçılık dünyasına 1929 yılı ilan kılınan Qoğraq Yağırğanda namlıq Tunji Gays bilen kadem basqan Bolat muhbirlik, radio tarqıtış ve jurnal tahrirliği bilen şuğullanıp edebiyat dünyasının merkezinden orun alğan. Hayatının keyinki yıllarda Kırım Tatar tili ve edebiyatının sürgündeki en mühim tarqıtış organı bolğan Lenin Bayrağı gizdede köp yıllagıça başqurğıçı ve yazğıçı bölüp vazife ötegen. Yusuf Bolat Kırım Tatar nesir edebiyatına zor töhpe koşkan idi. O alim qatarlıq xalq qahramanını ve tarixi körşünü mezmun qılğan romanlardan sırt pak yürekli naife ve sadakat katarlık emkek ve insani münasebetlerini yurtkan romanlarını izip çıkan. Bunun başka Tufanda Kağan Koyla Topi ve Tebiyetim Şundak namlı kitaplarda mezgilinin ictimai hayatını ve insan tebiyetini nazik külkülebilen eksettirip bəgən. En çağının siyasi atmosferasına ve yüzbəgən iğir sürgün yıllarına karamay, edebi ünümdarlıqını ve halkı boğar rişçisini hiç yokatmağan Bolat, 1986 yılı Taşkent'te vapat boğan. Kırım Tatar Tiyatrının kayıtın içilişini onun Arzı Kız namlıq eseri bilen başlanışı ve eserlerinin sahnelerde hazırım alkışlanışı onun tiyatr mirasımızın ölmez bir asasçısı kalemi işgeliğini ispatlaydı. Yusuf Bolat Ömer İpçi'den qasla Kırım Tatar Tiyatrı'a en çok töhpünü koşkan şəxs idi. Bolup mu 1930 yıllarda tiyatr sahnesinin bəs münazırsız en ünumdar ve danlıq yazıqçısı'a inandı. Sahneye gelip çıkan tiyatrla ictimai kemçilliklerini, açgözlükünü, xuşametçilikini ve münafıklıkını nazuk hem de akılanı bir tənqid bilen hecvileştirdi. Toy devam kılavatı.

teslim oldu hüzün, içimde senden kalan cam kırıkları. Aynada sensiz yüzün, sensiz hiç kimse dindiremedi bu hıçkırıkları. Bir gece yarısı ansızın pencereden dışarı bak, göreceksin köşe başında nöbet tutuyordur gözü. Öyle kolay değildir beni unutmak, hala sokaklarımda.

Zaten hareket zalideki yügüreş maşinesinin ötmüşünü bilemsiz. Berman 800. yıllarda mehbuslar künüge 6 saat bu maşinlarda Everest dağının yerine yamışıp çıkan da küçük rattı. Kıynaş koralıdın beden çinik duruş esvabı gıcı. Yügüreş maşinesinin karangu tarihi emde başlandı. Esselamu aleyküm mühterem anlıkçılar. Yügüreş maşinesi bulup mu tenerketini yakışık ördüğallar vazgeçilmeydiğen muhim üskünü hesaplanadı. Hazır tenerket zallarının en alıkışlık esvabı bulgan bu maşine ötmüşte mehbuslarını cezalaş için işiltilerdi. Candan Bilgici ve Naz İrem Üstün Dağı'nın TRT Haber üçün yazgan yügüreş maşinesinin 1898 yıldaki çekilişinden tartıp 1960 yıllardaki beden çinik duruş inkılabı gıcı bolgan kızıkarlık terakki dikayesini podcast kılıp tayarladık. Yügüreş maşinleri 1800 yıllarda Engiliyelik mehbuslardan cezalaşmak için yasalgan idi. O mezgillerde Engiliye türme sistemisi intay naçar idi. Ölüm cezası ve sürgün kılıç en köp verilen cezalar idi. Mehbuslar putkoli kişilengen halde intayın meynet kamerlarına yalgı solunadı. Bu ehvanı özgürtmekçi bolgan pilaylarımı oturgu çıktı. Buna neticesi de yügüreş maşinleri okşaş yenice yakışlaş usulleri icat kılendi. Yügüreş maşinesi turmuşumuzga 1818 yılı Engiliyelik injener Sir William Cobbett tarafından elip geldi. Ama yügüreş maşinesinin yasılış məqsidi sağlam turmuş yaratış ya ki oruqlaş üçün emas idi. Yügüreş maşinesi qiynaş quralı sübutida laylangan idi. İnjener Cobbett Sant Edmonis turmisidiki məhbuslardan bekar yatqanlığını görgəndə qızıqardaq fikirge geldi. Onunçı bolganda, məhbuslarının muskul küçüdün paydalanışıqa və onlardan texımı ünümlük cazağı tartılışının kapalıyatki ilgi kılışıqı boladı. Şunan bilən, Cobbett Tunci yügüreş maşinesini layiləyip çıxdı. Tunci yügüreş maşinesi əməliyyətdə öz oqada ayrılındıqan gayet zor bir silindir qoxşaydı. Bir türkü məhbuslar yügüreş arxılıq bu maşinini aylandıraddı. Bu, tüz yerdə yügüreşdən görə, bəkirək toxtumay pələmpəydin yuqırıqı çıxışıqa qoxşaydı. Mehbuslar toxtap kalsa, yıxılıp çüldüğün bulğaçka, toxtumay hərkət kılışka məcbur idi. Onlarının yugurişi un tartış, su çıxırış, ya ki kanlarını havalandırışka kereklik energiya bilen təminləydi. Mehbuslardan başka həmmi adam bunadın payda.

Hörmetlik radyo anlıgıçılar. Bugünkü programlarımız muş yerde ahırlaştı. Ätiyene okşaş vakit ve okşaş çastotalada Türkiye, rayon ve dünya yanılıkları. Her hıl rengdar programlar. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlarda boğucu hem anlığa hem de salametlik yer bolsun. Aman bulanlar.

ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde, saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle, ben hep seni beklerim bu şehirde. Bir gün dönersin diye.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.

sifatlary we görnüşleri dürli-dürli bolsa da olaryň alyp baran umumy ruhy ýaşamagyny dowam etdirýär. Türki dünýäniň medeni mirasy hakda gepleşmede türki dünýäniň tanslaryna nazar aýladyk. Sehralardan dağlara, toylardan bayramlara, atların ritminden adamın yürek urgutuna çenli uzap giden bu ulu medeni yolaçlıkta tanısın dini var hareket dəlliğine göz yetirdik. Tanıs şahsiyettir, ağzıverliktir, saatliktir, hasaratın qarşısında yeni de dik durmaqdır. Belki de in esasat tanıs adamın öz tarihini ve hekayatını yaddan çıkarmadığı için ediyen ədimidir. Hormat dinleyiciler, inneki bölümümüzde Türkiye dünyasının başka bir küncüğünü, başka bir sesi, başka bir övüşünü, başka bir medeni mirasının iyiliğine ermek arzu ile hoş, sağ olun.

diňe arhivlerde we resmi ýazgylarda taklanmaýar. Etat haqyda şol milletiň dilinde, edebiýatyna we hekaýalaryna ýaşaýar. Türk edebiýatynyň soňky ýarym asyryna öz möhürini basan şahsiýetleriň biri bolan Rasim Özden Ören hut şahy haqydanyň iň etaty wekillerinin biridir. 2020-nji ýylyň 20-nji iýuluna aradan çykan Özden Ören özünden soň diňe kitap tekçilerini dolduryan hekaýalaryny, romanlaryny we eserlerini däl, eýtem pikirleniş usulyny, durmuş ýörelgesini hem de öz köklerini dayanýan edebiýat düşünjesini goýup gitdi. Onu tanamak yakın doğrun edebiyat ve pikir tarihimizin en neticeli damarlarının birini tanımak demektir. 1940-njy ýylyň 20-nji maýyna Maraş vilayatynda dünýä inen Rasim Özden Örenin durmuşy, onun iki doğuny Şahyr Alaýetdin Özden Örenin durmuşy bilen hem içkin baglanşykdyr. Çağlyk ýyllary kakatynyň döwlet gullugy sebäpli Maraş, Malatya, Tunjeli ýaly Anadolu şäherlerine geçdi. Iň möhüm waka bolsa Maraşda orta mektep ýyllaryna bolup geçdi. Cahit Zarif oğlu ve Erdem Bayazit bilen gurulan dostluk, sonra Türk edebiyatının en bereketli dörücülük dostluklarının birine öğrülü. Necip Fazıl Kısa Kuruğun Beyik Günnoğur adlı neşirilen tanışan bu yaş nesil, edebiyata dini bir hüvet hükmünü değil, eğitim bir maksat ve yürülgü hükmünü karadı. Özden Ören İstanbul Üniversitesi'nde ilki jurnalistika institutunu, sonra bolsa hukuk fakültetini tamamladı. Bir döwür täze istiklal gazetiniň sunuw taýýyplanyna ýol açyp etdi. Döwlet meýilnamaşdyryş guramatyna künärmen bolup işledi. Ilmy baglanyň işler üçin belli bir döwür Amerika Birleşik Ştatlaryna boldy. Medeniýet ministrligine geňeşçi bolup işledi. Emma bürokratik iş onuň haqyqy şahsiýetine hiç wagt täsir ýetirmedi. Ol ilkinji nowatda ýazdy. Türk okuyucusu onu ilkinci novatda 7 gözel adam dilip artlandırlayan edebiyatçılar toparının görünüklü ağlat hükmününe tanayar. Bu ad Cahit Zarif oğlunun Şolur adlan neşer edilen Qoşqı kitabından gelip çıkıp, Sezai Karakoç, Nuri Pakdil, Cahit Zarif oğlu, Erdem Bayazit, Mehmet Akif İnan, Alaeddin Özden Ören ve Rasim Özden Ören yali 7 şahsiyeti anladiyar. Bu 7 şahsiýet 1960-njy ýyldan başlap neşir edilen jurnallara arkaly öz orasy bir edebi mektebi döretdiler. Nuri Pakdylyň ýol aşygyna 1969-njy ýylda neşir edilip başlanan edebiýat jurnaly bilen 1976-njy ýylda Özden Örenin pikirdeş ýoldaşlary bilen birlikde esaslandyran Mavera jurnaly diňe bir döwürlen neşirler bolman ýaş galamlaryň ýetişen yerli we milli pikirleriň kemale gelen oja boldy. Kitaba we jurnallara yetmen kıym bolan yıllarında bu neşirler Anadolu'da yaşayan yaş okuyucular üçin bir mektep, duşuk ve pikir alışmak merkezi wezipetini yerine getirdi. Olaryň durmuş ýoly bir näçe ýyldan soň TRT ekranlaryna teleseriala öwrülenine bu adamlar täze netilleriň hem töýgüsini gazandy. Özden Ören bu toparyň hem ustad hekaýasy hem de tabarly pikir ustady boldy. Onun Türk edebiýatyna beren iň uzak möhletli mirasy şübhäsiz hekaýalardyr. 1967-nji ýylda neşir edilen ilkinji kitaby Näsagalar we Işyklar eserinden başlap, ol häzirki zaman hekaýa usullaryny, aň akymyny, içki monology, bölekleýin wagty, Anadolu adamynyň içki dünýäsine ussatlyk bilen ulanýar. Çözülme, köp sesli bir ölüm, çarpylanlar, deňize açylan gapy, ve quyu ýaly eserlerine uly şäherä düşen vilayet adamlaryny, dargap baryan maşgallary, däp destur bolan döwürwaplaryň aratyna garan ruhlary beýan etdi. Onuň gahrymanlary kämil keşpler däller, sarsyan, täginýän, emma täden aýağa almaga çalyşan haqyqy adamlardy. Ol Dostoýevskiýni hem Folkneri hem Ören gowy Emma olardan öwrenen şeperçilik usullaryny bu topraklaryň diline we duýgularyna laýyklykda özdeşdirip bildi. Edebiýatyň öz pikirini gatnaşyk bilen öňe sürmelidäle ony görkezmeligine ynandy. Hekayany hiç wagt şygara gurban etmedi. Deňize açylan gapy eseri oňa 1974-nji ýylda Türkiýe Ýazlar Birleşiginiň ýylyň hekaýasy baýramyny getirdi. Onuň ýekatak romany bolan gül yetiştiren adam bolsa edebiýat taryhymyza nuskowy eser hökmüne girdi.
Үйткен дүнияның шерт

dostlarını öz öyüne çekilip gül yetiştiren adamın hekayeti öz köklerine ve parlığın hem de mertebeli karşı duruşun yattan çıkmacak metaforasına öğürlü. Şol derecede vaatın geçme olan bu roman yazıcının adı bilen hem bağlanıştı ve özden ören gül yetiştiren adam diyen adla tanılmağa başlandı. Emma özden ören dine hekayeti değerli. Ol bir neçe neselin dünya arayışında çoğur iğgaların bir akıllardı. İlkinci navatta Müslüman görünüşte pikirlenmek hakkında o çırklar, şeyleken tədən ınanmak, ruhun seriştileri, pikiri buluşturuyan sözler, iki dünya yali eserlerine ol hemişe bir esatı mesele yüzdeniyerdi. Bir sivilizasiya dine öz düşünceleri esasında pikirlenip bilse, durnuklu yağdayda yaşap bilir. Onun pikirine göre yakın tarihimizin esası yetkisi özgü düşünceler arkalı pikirlenip başlamamız ve öz dünyamızda başkalarının karayışıyla baha vermeye öğrenişmemizdi. Bu karayış onu kuruk günmatar düşmançılığına değerle savarlı, çoğur hem de ahlak merkezli teyden kurmak çağrısını alıp vardı. Maskala, şehir, ahlak, sivilizasiya, hayti mesele yüzdense de ol hemişe meselenin kökleri ve adamın içki dünyasına bağlayardı. Köp yılların duamına gazetlerde çap edilen makallarına şolur yürülgeni duam ettirdi. Qatı sesedel cedilleşmeyi maksat edilmeyen okuyucunu öz sivilizasiyasının çeşmeleriyle tehden duşmağa çağırayan usul. Hazır kvartta üniversitelerimizde onun dürücülüğü arada ilmi işler ve disertasyalar yazılmağını devam ettirilmeyi hem yönü yeridel. Bu vay dürücülük ve fikir mirası elbette değişik derecede ikrar edildi. Türkiye'nin Büyük Millet Meclisi'nin üstün hizmet bayrağına masab, 2015 yılında münasip görülen Prezidentin medeniyet ve sanat boyunca büyük bayrağına çenli en çemesiyle olan davranılardı. Ama onun en ulu bayrağı belki de yetişmeğine yardım eden yaş kalemlerdi. Onun jurnal redaksiyasında avtograflar belirleyen duşuklarda, masat ve konferans adalarına yaş yazıcılara Ulu Doğu'nun kolluğunu verdi. Hiç kimi kemsitmeden dinledi, okudu ve yol gördü. Hazırkı vaqtda edebiyatımızın ve pikir dünyamızın türlü uğurlarını onun zähmetini devam ettiren en çeme şahsiyet, onu hoşallık ve minnettarlıkla yaddır. Rasim özden ören aradan çıkandan soň onun hatiratına hormat bilen yaddamak elbette ören ähmiýetlidir. Emma ona görkezilijek haqiqi wapalyk eserini okumak ve okutmaktır. Tiwe bir millet öz dilini ve öz hikayatını yitiren gün yok bolup başlayar. Özden ören ömrünü şu dilin ve şu hikayenin bağlaşmağına bağışladı. Hikayelerin kalınmadı, eserler bilen an düşüncemizi bağlaştırdı. Romanın kahramanı yali ol hem kalmağalı koşulman, tavırlan öz gülünü östürdü. Şol gülün iyisi şun hem edebiyatımızın üstüne yayrap dur. Bizim borcumuz bu mukaddes mirası yaş nesillere yitirmek ve Rasim Özden Ören'i Türk edebiyatının törünü eğleyen manasip orununu kimişe yatlamaktır. İdi illeşer, halkara katnaşkara önce bilirmen Dr. Cemil Doğuç İpek'in şuunki temamız vardakı karayışlarını dinlediniz. Gelecek hepte teyze bir gün tertibiyle yine sizinle duyuşmak umuduyla hoş, sağ olun.

Kadirli dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugün kesanını geçirip oturuyoruz. Koyu verilişimiz 16 metre 17730 kHz yığılıklardan gıysgı tolkundan www.trt.net.tr salgısından internet arkalı Çanak anten arkalı Türksat 3A'dan 11.990 yığılıklardan vertikal polarizasyon

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
12: Инџа Анкара Радио Садаје Турција.
13: Да Турција ғаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
16: Овода Турција уни Радио Са.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозы.
5: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
12: Anlamadın ona Türkiye avazı radyosu.
0: Edo İfonetis Türkiye.
20: Oldi Radio Glas Türkiye.
21: Giderli Diyamuriyet Türkiye.
22: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
23: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
24: Este Radio Voz de Turkiye.
25: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye o voz radiosa.
17: It Turkiye hangia radioya?
20: Oldu Radio Glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Savtu Türkiye.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен банко дентај.
0: Инџа Анкара, Радио Садоје Турција.
12: Да, Турција гаг радио да.
13: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
14: Петершија Радио Садбури Турција скма.
15: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
16: Ayç Radyo Voça Türkiye.
0: Говорит голос Türkiye.
17: Эфирде Türkiye Ovası.
18: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
19: Ye Sıday Türkiye.
20: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
21: Edo İfonetis Türkiye.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
22: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
23: İni adalah Radio Suara Türkiye.
24: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
25: Este es Radio Voz de Türkiye.
26: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
27: Zboru wa glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
0: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Ovde Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.